0: Rica etmek istedim.
1: Rica ederim. Rica ederim.
0: You show all remaining units available for any Nantucket detail. Go ahead and respond.